dil diya, dard liya, ye sundar sa geet humma dekhe to ha raag yaman se aapke liye pesh kiya hai.